0: Yedinci kat semada bulunan mukarrabun melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yükseldi. Makamını mukarrabun makamının da en üstününe çıkar. Allah'ım bizi onun sünnetiyle canlandır. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın, o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olan zatlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Allah'ım beni, günahlarımı, ana babamı bağışla. Allah'ım beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah'ın nurların nuru, sırların sırrı, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kullarının efendisi, şerefli rasullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine değin inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlarda bitenlerin sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Ala'daki makamını çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağın, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir bu salat. Allah'ım, rahmetin hası, mülkün iki mimi ve dal harfinde işaret edilen bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak, yeter olduğuna senin hükmetmen hariç sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Allah'ım, hidayet güneşlerinin en güzeli ve nur bakımından en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve daha tertemiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.
1: Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, Ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
3: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
4: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki siz hiç günah işlememiş olsaydınız Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip Allah'tan bağışlanma dileyecek bir toplum getirir de onları bağışlardı.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür buyurdu. Bunun üzerine sahabileri, sen de mi güttün ya Resulallah diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, Mekkelilerin koyunlarını Kararit denilen yerde güderdim buyurdu.

0: sellim.
1: Hocam siz İmam Rabbani Hazretlerinden örnek verdiniz. Ben özellikle konuyu hep muhabbete getirmek istiyorum. Çünkü eğer bir beyit ağırlıklı olarak anlaşılmamasına rağmen insanın gönlüne dokunuyorsa o bir ilaçtır. Ve ancak bu muhabbette olabilecek bir şeydir. Yani 300 yıl önce söylenmiş bir söz canlılığını koruyorsa o
2: Muhabbetten başka bir şeyle izah edilemez yani.
1: Şimdi İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor. Seven sevdiğine benzer. Bu sevenin elinde olan bir şey değildir. Sevginin gücüdür, muhabbetin gücüdür.
3: Ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım.

Şuara Suresi 80. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur.

Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip, namazı dosdoğru kılıncaya, zekatı hakkıyla verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın gerektirdiği haklar

Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden güzel Allah'ım, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, arş-ı alana uzanan eller hürmetine, rükûna eğilen beller hürmetine

0: Öyle hafifsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafifsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
1: Büreyde'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Artık şimdi ziyaret edebilirsiniz."

Yaşayan ölü. Niye yaşayan ölü? Şu mikrofonu çevirin, Resulullah'a uzattın. Namaz kılmayanların mekanları hakkında bir basın açıklaması yapar mısınız ya Resulullah diye? Çevirin şu mikrofonu ya peygambere, uzatın sallallahu aleyhi ve sellem. Bir demeç versin. Cami-i Sagir'de kayda geçirilsin. Suyut'u sizinle paylaşsın. Rahmetullahi aleyh. İc'alû min salâtikum fî buyûtikum ve lâ tettehizûhâ kuburan demiş. Nafile namazlarınızın, mesela sabah namazının sünnetini veya farzdan sonraki namaza bağımlı olan namazları bile iş yerinizde, evinizde kılma hakkınız var. Hele de nafileyi evde kılmanız daha da bereketli olur. Gösterişlerinde korunmuş olursunuz. Bir takım namazlarınızı evde kılın diyor. Evinizi mezarlığa dönüştürmeyin. Namaz kılınmayan evleri Zincirli Kuyu, Asri Mezarlık, Edirne Kapı Şehitliği veyahut da bu bölgedeki Kayış Dağı Mezarlığı gibi bir mezarlık olarak anlatıyor Hazreti Muhammed.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Ümame Suday İbni Aclan el-Bahili'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Bir, Allah korkusuyla akıtılan gözyaşı damlası ve iki, Allah yolunda dökülen kan damlası. İki iz ise bir, Allah yolunda çarpışırken alınan yara izi, iki, Allah'ın emrettiği farzlardan birini yerine getirirken meydana gelen izler. İrbat İbn-i Sariyete'den, Allah ondan razı olsun, gelen hadiste şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri yaşartan, kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Bu konuda pek çok hadis bulunmakta olup, ayrıca Tirmizi Fezailül Cihat 12'de, iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Bir, Allah'ın büyüklüğünü düşünerek ağlayan göz. İki, Allah yolunda geceleri uyanık kalan göz buyurmuştur.

kuru çölleri cennete çeviren gün. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökün. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gün. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke her an aşkınla

Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni.

Sen ki Resulullah'ın aslanıydın. Sen ki Hazreti Resulullah'ın yanı başındaydın. Sen ki Resulullah'ın sır kardeşiydin. Sen ki şehitlerin başındaydın. Sen ki korku salıyordun müşriklerin kalplerine, düşmanlık taslayanlar yüreklerine bir korku yağmuru, bir korku yangını salmıştın. Selam sana Hamza, ne kadar yakınız sana.

Sevban'dan, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bana hiçbir kimseden bir şey istemeyeceğine dair söz verirse, ben de onun cennete girmesine kefil olurum, buyurdu. Bunun üzerine ben, söz veriyorum dedim ve hiçbir kimseden hiçbir şey istemedim.''

dinimizden tek bir ile şehadet isteriz ya Rabbi. Ya Rabbi, nasip eyle bize şehadeti. Sen ki yolunda ölenler ölü değil, bilakis onlar diridir, şehitlerdir diye buyurdun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah.

0: Yorulmaz mısın sabahtan akşama omzunda kırba su dağıtmaya?
1: Su arka bahçeye su götürmekten yorulur mu?
0: Yorulmaz.
1: Şeyhim der ki, aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır.

rüyamda gördüm. Bir an üşüdüm, sandım ki annem gelecek. Sessizce üstümü örtecek. Dünyalara değişmedim, sıcak nefesiyle, yumuşacık elleriyle beni sevecek. Senden ayrılınca gönlüm yasla doldu anne. Bir gün kavuşursak, boynuna sarılıp da ağlarsam, bana kızma anne. İçimdeki hasreti, içimdeki bu özlemi, gözyaşlarım dindirsin annem. Gözyaşlarım dindirsin canım annem.

Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: şüphesiz ben sizin görmediklerinizi görüyor ve bilmediklerinizi biliyorum. Gökyüzü meleklerin çokluğundan dolayı çatırdayıp gıcırdadı. Bu gıcırdamasında da haklıydı. Çünkü orada meleklerin secde etmediği dört parmaklık bir yer bile yoktu. Vallahi eğer bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Döşekler üzerinde kadınlarınızdan zevk alamazdınız. Yüksek sesle Allah'a yalvararak yollara ve kırlara çıkardınız.

0: Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.
1: Kefen.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev diye emreder. Cebrail de o kulu sever. Sonra gök halkı olan meleklere gerçekten Allah filanı seviyor, onu siz de seviniz diye hitap eder. Göklerdekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Müslim'in değişik bir rivayetinde Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e ben filanı seviyorum, sen de sev diye emreder. Cebrail de onu sever ve gök halkına Allah filan kimseyi seviyor, siz de seviniz der. Gökte bulunanlar onu severler. Sonra da yeryüzündekilerin kalplerine o kimsenin sevgisi yerleşmeye başlar. Allah bir kuluna buğz ederse Cebrail'e ben falanı sevmiyorum, sen de sevme diye emreder. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail gök halkına Allah filan kişiyi sevmiyor, siz de sevmeyin der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra yeryüzündekiler de o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır.
1: www.mekkefm.com Mekkefm.com

Yor bahçesinde dayanamam hasretine. Derman sende çaresizim ya Resul. Dayanamam hasretine. Derman sende çaresizim ya Resul. Derman sende çaresizim ya Resul.

0: Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzünü, başkasına rağbet ettirme kalbini.
1: Fırsat eldeyken savur harmanı, yaşlandıkça kalmaz dizin dermanı, kudret kalemi de yazmış fermanı, hasretim Resul'e ben gidemedim.

0: Hay Allah!
1: Ebu Zeyd, Üsame İbni Harise, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Kıyamet gününde bir kimse getirilip cehenneme atılır. Bağırsakları karnından dışarı fırlar. Ve o haliyle değirmen çeviren merkep gibi döner durur. Cehennemlikler onun yanında toplanırlar ve derler ki, ey falan oğlu filan, sana ne oldu? Sen dünyada bizlere dinin iyi dediklerini emreder, yasakladıklarından da sakındırırdın, değil mi? O kişi de, evet, iyiliği emrederdim de, kendim yapmazdım. Kötülüklerden sakındırırdım da, kendim onu yapardım, der.
2: Bir yıl oldu. Eğer inanmadığın bir şeyi sahnede insanlara aktarıyorsan gitmez, yani geçmez onlara. Hı hı. Yoksa mesela düşün, şimdi bir stand-upçı değilim. Yani her an aklımdan efendim bir espri üreteyim, insanların dikkatini çekeyim. Böyle bir özelliğim yok. Yani ses, şarkı, türkü formunda bir sesim yok. O zaman beni Avustralya'ya ya da Amerika'ya sadece şiirimi okumam için beni niye davet etsin insan? Normalde Türkçe bir şiir. Bunu rahatlıkla oradan bir tanesi de okuyabilir. Hı-hı. Değil mi? Müziğinin üzerine, hı-hı, okuyabilir. Ama demek ki bazı şeylere dikkat edince ve sen kendin ona dikkat edince, sen hissedince karşıdaki insan da onu hissediyor. Hı-hı. Yani senin aldığın tadı o insan da alıyor. Ben şiirleri yazarken ona dikkat ediyorum. Yani beni etkileyen, annemi etkileyen, Ahmet'i, Osman'ı, Fatma'yı etkileyen bir şiir, bir olay bütün müminlere etkileyen.

Cabir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istendiği zaman asla yok demezdi.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Ya Metin, ya Metin. Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme.

Ebu Amr veya Ebu Amre Süfyan İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Ey Allah'ın Resulü! İslam'a dair bana öyle bir söz söyle ki ve bana İslam'ı öylesine tanıt ki, onu bir daha senden başka kimseye sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah'a inandım de ve dosdoğru ol, buyurdular.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Şimdi mesela Umre'nin ya da Hacc'ın menasıklarından değil, Nur Dağı'na çıkmak,
2: evet.
1: Sevr Dağı'na çıkmak.
2: Evet.
1: Ama şöyle diyor annemiz, Resulullah bu dağa mı çıktı diyor. Evet, bu dağa çıktı. Ben de çıkacağım
2: diyor. Ben de çıkacağım diyor.
1: Ve çıkıyor oraya. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri muhabbeti şöyle benzetiyor. Bulanık suyu berraklaştırır. Hasan-ı Basri Hazretleri de şöyle bir rivayette bulunuyor. Sahabe efendilerimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biz Allah Teala'yı seviyoruz ya Resulallah. Allah Teala'nın bizi sevdiğinin delili nedir diye. O zaman da Ali İmran Suresi 31. ayet-i kerime vahyediliyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.

0: Ya Muiz, ya Muiz. İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.
1: Muaz İbni Cebel'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada bir kadın kocasına eziyet eder ve onu üzerse, o erkeğin hurilerden olan hanımı o kadına şöyle seslenir. Allah canını alsın, üzme o adamı. O senin yanında şimdilik misafirdir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacak.''

0: Allah Allah.
1: Meltemler gibi üfül üfüldür bazen kader. Zaman zaman da bir poyraz gibi zorlu eser. Koca dağlar önünde toz duman olur gider. Ayakları baş, başları da yerle bir eder. Zaman olur dertli sineleri okşar geçer. Bir bakarsın mutlu çehrelere gamlar serper. Bir sırlı program ki asla aklımız ermez. Sırlara açık olanlarsa hiç dize gelmez. İnan ve şaşkınlığa düşüp sakın yıkılma. Güzellere göz kapayıp çirkine takılma. Dağların güneşe baktığı gibi ona bak. Hep nurunu kolla. Zulmeti bir yana bırak. Arifler gibi dön dur hadiseler içinde. İyi yanlarını gör, zevkin de, kederin de. Gamı tasayı bırak, iraden canlı ise. Ümit kaynağı ol olabilirsen herkese. Bir asude bucak arayan hep sana koşsun. Girenler iklimine şevkü tarafla coşsun.

Yıl 2000 üstü, dehşetli zaman. Firavunlar yok ama daha zalimleri var. Benim halim eski insanlardan daha perişan. İnşallah şefaatin biz büyük günahkarlara da var.

Yıl 2000 üstü, karma karışık an. Dehşeti alemi İslam'ı sardı bu zaman. Gözlerim ufuklarda seni aradığı an. Gel de kurtar ümmetini ne olur o zaman. Yıl 2000 üstü, saldırı her yerden. Her tarafta cepheler açılmış alemi İslam'a. Düşmanı bıraktık, birbirimize düştük sefilken. Gel birleştir bizi, ya da vur kellemizden. Yıl 2000 üstü, kanıyor yaram. Tampon tutmaz, cerrahın iyisi nerede? Avutma kendini, dön bak kendine. Gel sen de katıl, Hazreti Muhammed'in peşine. Yıl 2000 üstü, hakikatleri gör. Anamız, kitabımız, Allah'ımız bir. Gel sen de bir ol, bırak ikili. Acınacak haldesin, daha bu ne kibir?

Yıl 2000 üstü, harap olmuş haneler. Nefis şeytan kol geziyor seninle. Bırak didişmeyi kardeşlerinle. Gönlünü aç bütün ümmeti Muhammed'e. Yıl 2000 üstü, kaldır başını gör. Bütün İslam coğrafyası perişan haldeler. Zalimin kılıcı tepenizde kol gezerken, sendeki oculuk, buculuk neden? Yıl 2000 üstü, herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Hakikat benimkisi diyor, kendini avutuyor. Hazreti Muhammed güneş gibi ortada. Bilmem ki kurtuluşu kimden bekliyor. Yıl 2000 üstü, selam söyleyin Mekke'ye, Medine'ye. Selam söyleyin Kabe'ye, Kudüs'e. Selam söyleyin Efendimin bastığı her yere. Selam söyleyin onu göremesem de. Keşke toprak olsaydı yüzüm, kum olsaydı. Bastığı her yere dudağım konsaydı. Ciğerlerim aşkınla püryan olsaydı. Bu kul yanında doğsaydı da, yıl 2000 üstünü görmez olsaydı.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: birbirlerini öldüren ve ikisi birden cennete giren iki kişiden Allah onlara rızasını göstererek güler. Bunlardan biri Allah yolunda savaş ederken diğeri tarafından öldürülür. Katil olan sonradan tövbe eder, Müslüman olur, o da Allah yolunda savaşarak şehit düşer. Katil olan sonradan tövbe eder, Müslüman olur, o da Allah yolunda savaşarak şehit düşer.

0: Hazretlerinden Süfyan-ı Sevri Hazretlerine birisi soruyor. Efendim diyor, ön safta namaz kılmanın faziletinden bahseder misiniz diye. Süfyan-ı Sevri Hazretleri de şöyle cevap veriyor. Evladım, sen malını nasıl kazandığına bak. Eğer malını, rızkını helalinden kazanıyorsan, hangi safta namaz kılarsan kıl. Yok, rızkını helalinden kazanmıyorsan, asıl dert edinme gereken şey o diyor.
1: Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimsede izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil et.

0: Metin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir cariye zina eder ve zina yaptığı kesinleşirse sahibi ona cezasını uygulasın. Fakat suçunu açığa vurup başına kakmasın. Sonra ikinci defa zina yaparsa aynı şekilde ona cezasını uygulasın. Fakat yine de suçunu yüzüne vurup kötü sözle kınamasın. Sonra bu cariye üçüncü defa zina ederse efendisi onu kıldan bir ip bedeline bile olsa elden çıkarıp satsın.

Ebul Ambas Sehl İbni Sa'd Es-Saidi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturan kimseye "Şu adam hakkında ne dersin?" diye sordu. O da "Vallahi ileri gelen hatırlı bir kişidir. Birini nikahlamak isterse isteği kabul edilir. Aracılık yaparsa sözü dinlenir." diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Sonra oradan biri daha geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine yanındaki adama "Ya bu adam hakkında ne dersin?" diye sordu. O adam da "Bu fakir Müslümanlardan biridir. Bir kıza talip olsa istediği kız verilmez. Birine aracılık etse ricası kabul edilmez. Konuşmaya başlarsa sözü dinlenmez." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Bu fakir olan kimse dünya dolusu kadar öteki adamdan daha hayırlıdır."

0: Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Beni iyi dinle, beni kafanı kaldır ve iyi dinle. Ben şaka yapmıyorum. Vela tehinu vehen gevşeme demek, salma demek, kadercilik demek. Kadere inanmak ayrı şey, kaderde ne varsa o olur deyip yatmak ayrı şey. Allah her şeyi programlamıştır. Allah'ın kontrolü, bilgisi ve kontrolü ve programı dışında Allah'ın bilgisi, kontrolü ve programı dışında hiçbir şey olamaz. Bu kesin. Ama kaderde ne varsa o olur deyip Ağustos böceği gibi car car car car car car car car car böyle keyfine uygun yaşamak da yok. Neden bir Ağustos böceği rozet değil? Neden bir kelebek rozet değil de bal arısı rozettir? Neden bir karınca rozettir? Çalışkanlığı simgeliyorlar. Üretimi simgeliyorlar. Hem de şifaül linnas diyor Allah. Tüm insanlığa, gavuruna, Müslümanına ya. Allah'a evet ve hayır diyenle eşit oranda şifa olduğunu Kur'an'ın resmen tescilli, İSL İslam Standartları Enstitüsü'ne göre tescilli bir ürün sunuyor arı, bal arısı. Rozet oluyor, başta taşınıyor.

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumdan tuttu ve dünyada sanki bir garip veya yolcu gibi ol buyurdu. İbni Ömer şöyle derdi. Akşama ulaştığında sabahı gözetme. Sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme. Sağlığın yerindeyken hastalığın, hayattayken ölümün için hazırlık yap.

Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri.

0: Ebu Bekre Nüfey İbni Haris Es-Sakafi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman birbirine kılıç çektiğinde, öldüren de ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, öldürenin durumu belli ama ölen niçin cehennemdedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Hakikat sırlarına bizi yaklaştırabilecek en kestirme yol, hüznümüzü ve kederimizi ehil olmayanlardan gizlemektir. Kur'an-ı Kerim, Yakup Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf ve Bünyamin'in acısını yaşarken nasıl davrandığını bize örnek veriyor. Yakup da şöyle dedi: "Ben acımı ve kederimi ancak alemlerin Rabbine arz ediyorum. Yaşadığımız hüznü ve kederi bir sır olarak içimizde saklamak, hiç yaşanmamış gibi sinemizde gizlemek." Karacaoğlan o kadar güzel ifade etmiş ki, "Bizim pencereler yele karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var, gülüp oynadığım ele karşıdır."
2: Ebu Ya'la Şeddat İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Akıllı kişi nefsini hesaba çekerek nefsine hakim olup ölüm sonrası için çalışandır. Aciz ve zayıf kimse ise nefsini arzularının peşine takıp da kurtuluşunu hiçbir iş yapmaksızın Allah beni bağışlar diye hayal kurarak Allah'tan bekleyen kimsedir."

Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber Savaşı'nda şöyle buyurdu. Bu sancağı Allah ve Rasûlünü seven ve Allah'ın Hayber'in fethini onun eliyle gerçekleştireceği bir kişiye vereceğim. Ömer, Allah ondan razı olsun, demiştir ki, o güne kadar emir olmayı hiç istememiştim. Ama bu iş için beni çağırmasını ümit ederek, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kendimi göstermeye çalıştım durdum. Fakat Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ali İbni Ebu Talib'i çağırdı ve sancağı ona teslim ederek şöyle buyurdu. Yürü, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme. Hazreti Ali derhal hareket etti. Geriye dönmeksizin durdu ve ey Allah'ın elçisi, onlarla hangi hususta savaşayım diye seslendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmelerine kadar savaş. Eğer bunu yaparlarsa senden mallarını ve canlarını korumuş olurlar. Dinin yasaklarını çiğnemeden doğan cezalar müstesna. O takdirde hesapları Allah'a aittir. Yani şer'i cezaları gerektirecek bir suç işlerlerse, o suçun cezasını takdir etmek Allah'a ait olup, iç alemlerindeki gizli niyetlerinden dolayı da cezalandırmak yine Allah'a aittir.

Fussilet Suresi 44. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki, ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden kitap olur mu? De ki, o inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir yerden bağrılıyor da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar.

0: Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.
1: Ebu Rukayye Temim İbni Evs Eddari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, din nasihattir buyurdu. Biz de kendisine, kimin için nasihattir dedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah için, kitabı için, Resulü için, müminlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar içindir buyurdu.

0: Sizin yeriniz burası.
1: İnsanları Allah yolundan alıkoyanlar, namazdan soğutanlar, oruçtan soğutanlar, zikirden soğutanlar, tesettürden, çarşafı şerifesinden soğutanlar, helal lokmadan soğutanlar, hanımları kocalarından, kocaları hanımlarından soğutup başka adreslerde hayatlarını geçirmeye çalışanlar vesaire. Alçakların en alçağı olduğunu tüm ahiret halkı görsün Allah'ım. Bırak, ver bize şunları. Gırtlaklarını ezelim, ayaklarımızın altına alalım diyeceklerini Allah şimdiden canlı yayında size söylüyor.

şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bazı kabirlere uğradı ve onlara dönerek şöyle buyurdu. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Ya Hazib, ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızılarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
2: Enes, Allah ondan razı olsun, çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çocuklara böyle selam verirdi, dedi.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Allah'ım, bu kulun senin yolunda çarpışarak şehit oldu. Ben buna şehadet ediyorum. Bu zat kimdi? Efendimizin cübbesini üzerine serecek neler yapmıştı? Medine-i Münevvere'nin dışında yaşayan ve çobanlık yapan bir sahabe efendimiz. Müslüman olduktan sonra kendisine getirilen ganimet mallarını aldığı gibi Efendimizin yanına gelmiş, "Bunlar nedir ya Resulallah?" demişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Bunlar senin payındır." deyince de "Ya Resulallah, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben tam şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum." demişti. Efendimiz de "Eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular." buyurmuştu. İşte o doğru söylemiş ve Allah Teala da onu doğrulamıştı. Tam boğazından bir okla şehit olmuş, Resulullah'ın duasına mazhar olmuştu.

şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman onun zırhı 30 ölçek arpa karşılığında bir Yahudinin yanında rehin olarak bulunuyordu.

Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle.

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mekke fethinden sonra artık hicret etmek yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihat niyetinde olmak vardır. O halde Allah yolunda savaşa çağrıldığınızda hemen katılın.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Sayıları bizden fazla ama yine de adil bir savaş olacak. Biz onları görüyoruz, onlar bizi. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam.
3: Ya hakem, ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besle.

Üsame'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben cennetin kapısında durdum. Gördüm ki girenlerin çoğunluğu darlıkta yaşayan muhtaç kimselerdi. Zenginlerse hesapları görülmek üzere alıkonulmuştu. Kesin olarak cehennemlik olanlarınsa ateşe girmeleri emrolunmuştu. Cehennemin kapısında durdum ve baktım oraya girenlerin çoğu da kadınlardı."

Muhammed.

Fani dünyamın gerçeği sensin. Evvelim, ezelim, ebedim sensin. Bir çulum yok ama servetim sensin. Ben sana tutkunum ya Resulallah. Ben sana aşığım ya Resulallah. Ben sana vurgunum ya Habiballah. Tutkunum sana, tutkunum sana ya Resulallah. Tutkunum sana ya Habiballah. Tutkunum sana ya Nebiallah.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'nin Harra mevkiinde yürüyordum. Derken Uhud dağı karşımıza çıkıverdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ebu Zer," dedi. Ben de, "Buyur ya Resulallah, emrine amadeyim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yanımda şu Uhud dağı kadar altın olsa, bu iş beni sevindirmez. Bir borcu ödemek için ayırdığımdan başka da, yanımda bir dinar bulunduğu halde, 3 gün geçmesini istemem." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağına, soluna ve arkasına verme işareti yaparak, "Yanımda bulunanı şöyle şöyle Allah'ın kullarına dağıtmak isterim," buyurdu. Ve yoluna devam ederek, "Dünyada kendilerine çok mal verilenler, ahirette sevabı az olanlardır. Veya cennette onlar azınlıktadırlar. Yalnız sağına, soluna ve arkasına şöyle şöyle infak edenler müstesnadır. Onlar da ne kadar azdır." Sonra bana, "Ben yanına gelinceye kadar yerinde dur," diye tembih ederek, gecenin karanlığında yürüyüp gözden kayboldu. Bir müddet sonra yükselen bir ses duydum. Bir kimsenin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saldırmasından korktum, yanına gitmek istedim. Fakat ben gelinceye kadar olduğun yerden ayrılma emrini hatırlayarak o gelinceye kadar bir yere ayrılmadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yanıma gelince bir ses duydum ve korktum," diyerek olanları anlattım. "Sen o sesi duydun mu?" diye sordu. Ben, "Evet," diye cevap verdim. Bunun üzerine bana dedi ki, "O Cebrail idi. Bana, ümmetinden Allah'a ortak koşmayarak ölen kimse cennete girer," dedi. Ben, "Zina edip hırsızlık yapsa da mı?" dedim. "Zina etse de hırsızlık yapsa da cennete girer," buyurdular.

0: Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Bir çift turna gördüm uçar havada. Bizi bekleyen var Kâbe yolunda. Gül kokulu ol Ravza'ya, benden de selam sunun turnalar. Peygamber'e selam sunun turnalar. Dolaşın Kâbe'nin sağından geçip, Arafat dağının üstünden uçup, Zemzem kuyusundan eğilin için, orayı da ziyaret edin turnalar. Kâbe'ye selam sunun turnalar, Efendime selam sunun turnalar.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ayet-i Kerime de Allah buyuruyor ki mealen, onlar eğlenceye daldıkları bir anda yakalayacağım onu. Hani şimdi dini imanı köşeye kenara ittik ya, seccadeyi duvarın dibine attık ya, tesbih arıyor, dört odayı birden arıyor. Ama televizyonu mutfağa da koyuyor, banyoya da koyuyor, oturma odasına da koyuyor. Koyun bakalım. Müslüman dini programları atın kenara bakalım. Aman şimdi kafamızı ütüleyecek diyor. Allah bunları Kur'an'da söylüyor. Bize de diyor ki bunları da söyleyin. Hep canım cicim geçiştirmeyin. Kıyameti, mahşeri, ahireti unutursa insan, her insanın başına asker dikseniz yine dünyada huzuru sağlayamazsınız.
2: İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haksız yere öldürülen herkesin kanında Adem'in ilk oğlu Kabil'in günah payı vardır. Çünkü adam öldürme çığırını ilk açan o idi.

0: Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni.
1: Ebu Kerime Miktat İbni Ma'di Kerib'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse din kardeşini Allah rızası için severse sevdiğini ona haber verip bildirsin.

Elveda Zeynep'im, ben gidiyorum öz kanımla bulanmaya, ceddimin dini uğruna, düşman ile çarpışmaya. Elveda ey Zeynep'im, sil gözyaşlarını, ardım sıra, sakın, sakın ağlama.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, ismini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim haksız yere başkasının bir karış yerine tecavüz edip oraya sahip olursa, o yerin 7 katı da halka gibi o kimsenin boynuna geçirilir.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
2: Alçalmana da sınır yok, yükselmene de sınır yok.
3: Biz meleklerle hayvanlar arasında bir geçiş unsuruyuz. Aşağıya inersek ahıra doğru ineriz. Altta bir ahır var, üstte insanlar var, tabandan ötede melekler var diyelim. Eğer arkadaşlar o bulunduğunuz yerden aşağı bakarsanız ahıra düşersiniz. Onlar da sabah namazı kılmaz, sende de yok. Ona da homurdayak yersen besmele bile çekmesin ekmeğin aşına. Aynı dalış. Allah'ın adını anmazsın. Seccadeli Aran pek muhabbet değildir. Onlar ürür, meğler müğler. Sen ne bileyim, mübarek Kur'an-ı Kerim alıp da Bismillah. وَقَالُوا كُونُوا هُدًا اَوْ نَصَرًا demezsin. Aşağı bakarsan ahıra düşersin. Yukarı bakarsan Cebrail'e miraçları zorlarsın. Öyle bir varlıksın. Öyle bir varlıksın.

senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dünya müminin zindanı, kâfirin cennetidir.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

Ebu Abdullah Tarık İbni Şihab el-Beceli el-Ahmesi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağını bineceği hayvanın özengisine koymuş vaziyetteyken bir adam hangi cihadın sevabı daha çoktur diye sordu. Peygamberimiz zalim idarecinin karşısında doğru ve adaletli sözü haykırmaktır buyurdular.

Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin.

aldığımı, çaremin tükendiğini, insanların beni hor gördüğünü sana şikayet ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, sen gerçekten merhamet edensin. Beni kime bıraktın? Beni bir yabancının eline mi ittin? Yoksa bana zulmedecek bir düşmanın eline mi saldın beni Allah'ım? Allah'ım, senden bana bir gazap gelmesin de ben bu başıma gelenlere razı. Yine de sen bana bir afiyet verir, bu dertlerden beni kurtarırsan bunu da hoş karşılarım. Ey Rabbim, görevimi yapamadım diye senden bana bir gazap inecek, başıma bir felaket gelecek olursa ben yine senin dünyayı ve ahireti aydınlatan yüzünün nuruna sığınırım. Beni himaye edecek sensin Allah. Sen bu görüntüden hoşnut isen benim hiçbir şikayetim yok. Zaten sen

yıllar oldu senden ayrı kalalı. Mübarek ravzanda namaz kılalı. Cennet bahçesine hasret kalalı. Çok özledim Resulullah ben seni. Çok özledim Resulullah ben seni.

güzel günlerdi onlar ya Rabbi. Bir daha nasip et, al götür beni. Mübarek Kabe'de tavaf ideli. Çok özledim, çok özledim Mustafa'yı.

emri peygamberi ile çıkmıştı yola. O emre inkiyat ki akıbeti hayır ola. Takibi nur efşandır üç lem'ayı tecelli, Bursa'nın semasına bir nuzul-i teselli. Mekan burada, ikram burada, han burada, kenzi mahfi, irşad-ı sultan burada. Baba duası almış, Resul'e torun olmuş, o sultanlar sultanı, emir sultan burada. Buhara'da tuluğu, Medine'ye usulü, emri sultani ile kararı oldu Bursa. Çalıştı, aydınlattı, gönüllere şah oldu. Teselli seda ile kalpler inşirah buldu. Herkesin hocası, her bir derdin babası, la yazmaz defterinde olumsuzluk sadası. Hep onun dostlarıdır o somuncu babalar, Hacı Bayram-ı Veli, Fenari Mollalar. Hepsi birden o risalet halkanın serzakiri, hallerine şükreden bir ganiler fakiri. Emir Sultan ve Erguvan, iki eşsiz güzellik, müridanın içtimağı pek doyulmaz bir şenlik. Çılgınca renkler salmış, açılmış al al olmuş, İhvanlar şenliğine mukaddematı an olmuş. Bayram sembolü Erguvan, açılır haşmetiyle, merhamet, sevgi, paylaşım arz olur hikmetiyle. İlim, ahlak ve irfan onda temerküz etmiş, Bursa'nın afakını nuruyla lebriz etmiş. Peygamber aşıkları, manevi mimarımız, o sultanlar sultanı, pir emir sultanımız.

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: şairlerin söylediği sözlerin en doğrusu Lebid'in şu sözüdür: İyi biliniz ki Allah'tan başka her şey yok olacaktır.

0: Altın saçlı bahar. Bu mevsim o kadar coşkun ki sular, çığlık çığlık vadi, dere inliyor. Sular gibi köpürüyor duygular, gel sonsuza yelken açalım diyor. Nur yağıyor, ışık sarmış her yanı, zaman artık sevinç neşe zamanı. Beklemiştik mevsimlerce bu anı, bir bir ölenler bir bir diriliyor. Her yanda güzellik, her yanda ahenk, geçmişteki muhteşem günlere denk. Ve bahçelerimizde hevenk hevenk, bir başka tatta meyveler eriyor. Duygularla dolu esiyor rüzgar, kabarıyor denizlerde dalgalar, enginlerde altın saçlı bir bahar, bin bir renk ve desenle türleniyor. Ve yarınlar daha aydın olacak, dünya yeniden ışıkla dolacak, yıllanmış karanlıklar boğulacak, muştusu ulu divandan geliyor.
1: Sizin yeriniz burası.
2: Açıldı çün bezme elez, demreyledi peymanesi, andan içenler oldu mez.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Elektrik bedava, su bedava, maaş tıkır tıkır geliyor. Sen burada sadece ezan okur, gelene namaz kıldırırsan o zaman sen buraya niye tezgah açtın, niye dükkan açtın? İki müşteriyle karın doyar mı? Bu dükkanın çarkı çevrilir mi? Camiler dükkan olsa kirasını ödeyemezsiniz ya hocalar. Camiler dükkan olsaydı siz caminin kirasını ödeyemezdiniz. Su elektriğini ödeyemezdiniz. O kadar müşteriniz az.
2: Kapı kapı dolaşacaksınız.
1: İki namaz arası ne yaparsınız siz ya? Esnafını tanı, komşularını tanı. Kime nasıl gideceğini şöyle bir çalışmasını yap. Sor soruştur. Neyi sever sevmez, hangi konuya meyillidir, hangi konuda tuzağa düşmüştür, hangi konuda başarılıdır. Nasıl bu insana ben camiyi, caminin içeriğini, secdeyi, secdettiği Allah'ı, secdele gideceği cenneti sevdiririm, bunu düşünmeyen
2: iyi bir imam değildir diyeyim.
1: Cemaat yok.
2: Lafı duyduğum zaman var ya, o imamın dilini kopar.

Ebu Said el-Makburi'nin Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayetine göre Ebu Hureyre bir gün önlerinde kızartılmış bir koyun bulunan bir toplumun yanına uğradı. Onlar sofraya davet ettilerse de o yemekten çekindi. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem arpa ekmeğine bile doymadan dünyadan göçüp gitti, dedi.

Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmet

beni çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakir.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Adi İbni Hatim'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rabbiniz arada bir tercüman bulunmaksızın mutlaka hepinizle konuşacaktır. O gün kişi sağına bakar, önceden gönderdiği hayırlı işleri ve sevabını görür. Soluna bakar, yine önceden işlediği kötülükleri ve günahları görür. Önüne bakar, önünde de sadece cehennemi görür. Öyleyse yarım hurmayla da olsa cehennemden korunmaya çalışınız. Hayırlı amellerinizi arttırınız.

0: o izzetinizi koruyacaksınız. İmanınızı kirletmeyeceksiniz. Allah'ın verdiği bu şerefle oynamayacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Şerefliydin, izzetliydin ama izzetini, şerefini beş paralık ettin sen. Gözdeydin, şimdi ayaklardasın. Baştaydın, şimdi çamursun. Böyle dedirtmeyeceksiniz, bu şerefinizi koruyacaksınız. Tamam mı? Hepiniz Allah'ın izzetli, şerefli, kıymetli, değerli, önemli kullarısınız. İzzetiniz, şerefiniz her geçen gün artabilir. Mesela çok hızlı örnekler verelim. Çok hızlı örnekler verelim. Ben oruç tuttum. Bugün oruca niyet ettim. Ağzımız kapattı. Orucumdan dolayı bu izzetim, bu şerefim, bu değerim, bu kıymetim artıyor. Allah diyor ki oruçlu Metin'in, oruçlu Fadime'nin ağız kokusu bile benim için diyor miskamberden daha güzel.
1: Ya Vacit, ya Vacit. Varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete girecek bir takım insanlar var ki, onların kalpleri tevekkül ve Allah'a güvenmede kuşların kalpleri gibidir.

ve sesinizi duyacak birileri var. Pencereler açılır, mekanlar gösterilir. Dönüş imkanı yok, çıkış imkanı yok. Orada serfiraz olanlar var. Orada alnı açık olanlar var. Orada kabrinde kabri rahmete dönüşenler var.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapısının önünde birbiriyle kavga eden iki kişinin bağırdıklarını duydu. Borçlu kimse alacaklısından alacağının bir kısmını bağışlamasını ve kendisine uygun davranmasını istiyordu. Alacaklı ise vallahi yapmam diyordu. Onların yanına çıkan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nerede o dinin iyilik kabul ettiği bir şeyi yapmayacağım diye yemin eden diye sordu. Alacaklı da, buradayım ey Allah'ın Resulü. O nasıl istiyorsa öyle olsun dedi.

bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor.

sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü asabına cesaret veriyor. Başlar önde. Kâbe kollarını açmış bekliyor. Kâbe yarini bekliyor. Kâbe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kâbe, senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat. Gökler Allah sesiyle iniyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kâbe'nin önü kirlusu Muhammed'im, senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbisesiyle, gülen nurlu yüzüyle, bir devenin üzerinde Resulullah geliyor. Nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halid bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kâbe, senin tek sevdalın geliyor, Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine, gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi, Allah dedi, tek bir Allah, Muhammed'i yaratan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kabbin Malik Kâbe'nin kapısında el pençe sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti. Seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kâbe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kâbe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kâbe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla İnsanlığın önderi giriyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır içinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kâbe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke, aç kapılarını Kâbe, çünkü Resulullah geliyor, Muhammed geliyor.

Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. O sırada bir gümbürtü duyduk. Bunun üzerine, bu gümbürtünün ne olduğunu biliyor musunuz? Diye sordu. Biz, Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dedik. Rasûlullah da, bu 70 yıl önce cehenneme atılmış bir taş olup, şimdiye kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz buyurdu.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Siz bilirsiniz. Allah diyor ki, düşman vurdukça siz daha sıkı sarılın bana. Daha sıkı sarılın kitabıma. Daha sıkı sarılın peygamberimin sünnetine. Daha sıkı sarılın birbirinize. Allah'tan korkun ve Allah'a güvenerek iş yapın. Büyük işlerimiz var. Amerika suyu tekrar ısıtıyor. Akdeniz iyi ısındı. Siz bilirsiniz. Yarın omuz omuz olmak zorundayız. Hepimiz için söylüyorum. Birbirimizi üzmeyelim. Cami cemaatini dağıtmayalım. Hatta cemevini de daraltmayalım. Ehl-i Beyt merkezde konuşalım. Bizde Ehl-i Beyt'i sevmek imandır. Peygamberin sevgili eşleri anamız, sevgili bebişleri, yavrucakları Ehl-i Beyt diye bildiğimiz Peygamberin gözdeleri sevgi listesinin ikinci sırasını oluşturur.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebu Bekir Ömer'e, Allah onlardan razı olsun, Ümmü Eymen'e, Allah ondan razı olsun, gidelim. Resulullah'ın ziyaret ettiği gibi biz de onu ziyaret edelim, dedi. İkisi beraber oraya geldiklerinde Ümmü Eymen ağladı. Niçin ağlıyorsun? Allah katındaki nimetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? Dediler. Ümmü Eymen de, ben Resulullah vefat etti diye ağlamıyorum. Allah katındaki nimetlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında daha hayırlı olduğunu biliyorum. Fakat ben vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum. Deyince Ebu Bekir ve Ömer de, Allah onlardan razı olsun, duygulandılar ve hep birlikte ağlamaya başladılar.

Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni.

Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben ancak sizin gibi bir insanım. Sizler benim yanıma gelip birbirinizi dava ediyorsunuz. Bir kısmınız haksız olduğu halde delil getirmekte diğerinizden daha inandırıcı olabilir. Ben de dinlediğime göre onun lehine hükmedebilirim. Böylece kimin lehine kardeşinin hakkını alıp hüküm vermişsem, ona cehennemden bir parça ayırmış olurum."

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey Nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbi. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbi.

insan edebi, hayası, hicabı, namus değerleri bayağı yıprandı. Ne olur biraz tatlı tatlı nene edasıyla, dede sevecenliğiyle biraz Allah'tan bahsedin. Ne olur yalvarıyorum ya, biraz Allah'tan bahsedin ya. Askerlik hatıraları kaç kere konuştunuz, atın çöpe gitsin artık ya. Geçirdiğiniz kazalar, yaşadığınız heyecanlar, filancanın sana dediği, sen ona sokuşturduğun laflar, rampada aracı sollarken yaşadığın heyecanlar falan filan. Geçin şoför hikayelerini, geçin çocukluk hikayelerinizi. Ya şu insanların gömeceksiniz, gömüleceksiniz. Ebedi ve ezeli olan Allah'tan bahsedin. 6666 ayet Kur'an'dan bahsedin. Ya her yönü birbirinden mükemmel Hazreti Muhammed'den bahsedin. Bunu bir çığlık olarak değerlendirin. Bunu bir yalvarı olarak değerlendirin. Ya ölüp gideceksiniz.

ne uzun ne kısa, kararında boy. Soyu İbrahim'den ne asil bir soy. Saçları hoş siyah, dalgalı bir koy. Kemalini giydir, beni benden soy. Alemlere rahmet yüzünü göster. Bu kul varlığından soyunmak ister. Güneş pervanesi o güzel yüzün, nurundan ışığı vardır gündüzün. Solmaz bir gül rengin, ne kış ne güzün, tecelli ediyor yüzünde özün. Hasretim, yanarım yüzünü göster. Kölen bu devletle avunmak ister. Simsiyah gözlerin ahu misali, daim hakka bakar her an misali. Beyazı ölçüsü gözde kemalin, kaşların sureti gökte hilalin. Razıyım, rüyada yüzünü göster. Aşık maşukuna can sunmak ister. Bir tutam sakalın, bir kaçı beyaz. Mübarek vücudun serin kış beyaz. Canımı yoluna kurban etsem az. Dostlar defterine köleni de yaz. Açıver kapını, yüzünü göster. Gönül hasretinden yakınmak ister. Duyular mükemmel, dişleri inci, kokusuna tutkun, yaşlısı genci. Yürürken koşmadan olur birinci. Kapına gelmiş garip dilenci, açıver ne olur yüzünü göster. Garip ayağına kapanmak ister. Yukarıdan aşağı heybetle iniş, yürüyüşünde var hep bu görünüş. Adetin baktığın tarafa dönüş, bize nasip olsun hayırlı bir düş. Kerem et, ne olur yüzünü göster. Kim böyle bir düşten uyanmak ister? Seni ilk görenler korku çekermiş, sonra ülfet eder hemen severmiş. Benzerini asla görmedim dermiş. Erenler yolunda giderek ermiş. Benzeri bulunmaz yüzünü göster. Gönüller nurunla yıkanmak ister. Zatının nurundan vermiş sana can. Hilkate ruhunla başlamış Rahman. Yusuf'ta yok sende olan hüsnü an. Ahlakındır senin mucize Kur'an. Alemlere rahmet cemalin göster. Kölen rahmetine sığınmak ister.

Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Gecemi gündüze çeviren sensin. Ey Hakk'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Hakk'ın halilisin, Habibi sensin. Gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin hatibi sensin. Ümmetin en büyük nasibi sensin. Aşkımın Leyla'sı, yüzünü göster. Gönül seni gözden sakınmak ister. En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal el-hak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref, burak senindir. Sen gördün, bize de cemalin göster. Pervane şem'ine hep yanmak ister. Sen gördün, bize de cemalin göster.

0: Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.
1: Sizin yeriniz burası.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bütün işlerinizde geri kalıp ileri de gitmeden orta yolu tutunuz ve dost doğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz yaptığı ameller sayesinde cehennemden kurtuluşa eremez. Ashab, sen de mi ya Resûlallah? Dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet, ben de kurtulamam. Şu kadar var ki, Allah rahmet ve lütfuyla beni bağışlarsa, o başka.